kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dasınız ve bu çok güzel cuma gününde 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Coffee & Pops.

televizyonda veya telefondaki uygulamamızda %80 yağmur gördüğümüzde beynimiz otomatik olarak şu iki senaryodan birini yazar. Mesela İzmir'in %80'ine yağmur yağacak, %20'si kupkuru kalacak. Bugün 10 saatlik bir zaman dilimi varsa bunun 8 saati boyunca durmaksızın yağmur yağacak olarak da düşünebilirsiniz. Eğer gökyüzü bugün mevcut şartlarda tam 100 kez aynı günü uyansaydı bu paralel evrenlerin 80'inde o bölgede en az bir damla yağmur düşecekti. Kalan 20 senaryoda ise hava kuru geçecekti anlamına geliyor yani. Biliyorum bu anonsa kafa çok daha fazla karışmış olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

SpaceX'in halka arzından sonra Elon Musk resmen tarihin ilk dolar trilyoneli oldu. Hani o bol sıfırlı rüyalarımız var ya, Elon abi o sıfırları yan yana dizip üzerine bir de ejderha kurdu desek yeri. Kimin parası ne kadar yer kaplıyor hesaplaması yapıyor haberciler. Mesela ortalama bir vatandaşın parası şöyle baksak, hani evdeki salonun halısını ancak kaplıyor. Üst gelir grubu milyonerlere baktığımızda şöyle güzel bir futbol sahasını yeşilden yeşile kaplıyor. Elon Musk'ın ki 1 dolarlık mantoklar halinde yere sermeye başlasak ne mahalle kalıyor, ne şehir, ne de ülke. Evet, o kadar çok paradan

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

En iyi çorbaların listesini güncelledi. Gurur duyuyoruz. Gaziantep boşuna UNESCO teşkili gastronomi şehri demiyoruz. Çorbası bile Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor. Beyran çorbası dünyada ikinci sıraya yerleşmiş. İtalyanların minestronesi, Japonların rameni, Fransızların soğan çorbası Beyran'ın arkasından tir tir titriyor. Yani evet, beyran çorba olarak geçiyor ama aslında benim için ana yemek, yani onu da belirteyim.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, dünyanın en iyi çorbaları açıklanmış. Beyran'la ilk sıradayız. E sadece Beyran mı var eylem diyorsunuz değil mi? Hayır, elbette. Mercimek çorbası da 12. sırada. Listenin zirvesinde ne var derseniz Paraguay mutfağından Wori Wori adlı bir çorba var. Tavuk suyuna mısır unu ve peynirle yapılan küçük köfteler atıyorlarmış. Yani kulağa çok da fena gelmiyor aslında. Denemekte fayda var.

esneyenler, uykulu gözlerle direksiyon sallayanlar, alarmı 5 dakikada ertelesem ne olur ki diyenler. Gün içinde gerçekten enerjiye çok ihtiyaç duyuyoruz ama olmuyor, yorgun kalkıyoruz değil mi? Bu sabahları nasıl düzelteceğiz? Bununla ilgili önüme Gazete Oksijen'den şahane bir haber düştü. Uzmanlar toplanmışlar ve mutlu bir gün için sabah yapılması gereken 5 altın alışkanlığı anlatalım demişler. Öncelikle diyorlar ki alarmı ertelemeyin. Yatağı toplarsanız zihni toplarsınız. Işığa doğru koşun ve elbette bir bardak su hemen kalkar kalkmaz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Biz yaşlanmak doğanın kanunudur falan diyoruz. Ama çılgın bilim insanları durmamışlar. İnsanları yaşlandırabiliriz demişler. Ve hücrelerimizin içine adeta bir fabrika ayarı kodu gönderiyorlar. Hücre o kodu okuyunca bir dakika ben yaşlı değilim aslında gencim diyor ve gençleşmeye başlıyor. Cidden yani 3-4 cümlede toparlamaya çalıştım ama hikaye tam olarak böyle. Peki şimdi ne olacak derseniz bilmiyoruz, ilk defa bir insanla denemişler bu çalışmayı. Yani artık birbirimize bence gelecekte en azından kaç yaşındasın diye sormayacağız.

Çok acayip bir araştırma. İspanya ve Japonya'daki bilim insanları üşenmemişler ve araştırmışlar. Üstelik yüzlerce insanı sokaklarda takibe almışlar. Sonuç ne çıkmış derseniz, insanlar hiçbir hedefi olmadan öylesine yürürken sağ yerine sola dönmeye çok daha yatkınlarmış. Resmen yani fabrika ayarlarımızda gizli bir sola çekme eğilimi var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Maaş gününe şafak sayanlar, kart ekstresine bakarken gözü seyirenler. Gerçekten geçim sıkıntısı, maaş kaygısı hepimizi çok etkiliyor değil mi? İnsan zekasını da etkiliyormuş. Kafa sürekli faturada, kirada olunca beyin işlemcisi kasılıyor. Yani son zamanlarda adınızı, anahtarınızı falan unutuyorsanız

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Açken sizler de canavara dönüşüyor musunuz? Bir şeyler atıştırdıktan sonra sakinleşenler. Açlığın ruh halimizi direkt negatife bağlamasının bilimsel bir nedeni varmış. Ama işin en bombası ne biliyor musunuz? Vücudun enerji sinyallerini daha iyi fark eden, yani şu an kan şekerim düşüyor, sinirim ondan diye durumu erken uyanan akıllılar bu sinir krizlerinden hiç etkilenmiyorlarmış. Yani olay tamamen farkındalık.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şöyle bir 43 yıla baktığımızda tarihin en hareketli birkaç yüzyılını sığdırsak yeri yani. Ama bakın buradayız. Hala en sevdiğimiz şarkıda sesi sonuna kadar açıyoruz. Geçmişin tozunu yutup geleceğe gülümsemeye devam ediyoruz. Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor, biz de hızımızı kesmeyelim o zaman.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehirlerin en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: ediyor.
1: Şey söyle.
2: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmini başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Cuma gününün tadını çıkartmak isteyenler için önümüzde mutlu bir iki saat var. Bugün de hayatın ritmini fazla keyif alacaksınız. Ben Rana Mikrofon'un başındayım. Başınızda çok sevdiğiniz şarkılar. Günün güzel haberleriyle bu cuma gününde hayatın ritmini

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

hem aşk şarkılarını hem de eğlenceli şarkıları o kadar güzel yorumluyor ki Buray. Her şarkının tadını başka olmuyor. Bu kez kaç sana bana dedi hayatın ritminde. Peki Göksel'le devam edeceğiz. Bugüne kadar pek çok kez aşk acısı çektiğini itiraf eden Göksel, senin bu acıyı en güzel şarkılarına yansıtıyor değil mi? Yansıtmaya devam ediyor. Uzun yıllar evden müzikal yöntemi en uzun yıllarından biri olan Anadolu'yu yaklaşık 30 yıllık kariyerim oldu. Türk pop müziğine sonsuz hit şarkı kazandı. Biraz daha derin, biraz daha kişisel, biraz daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. 11 yıllardan sonra yıllardan içinde 11 şarkı var. Aydın'ın içine haberimiz olsun. Biz canımla dinleyelim. 2022'de

Şimdi yazın tabii ki soğuk içecek tüketmek istiyoruz. Vazgeçilmezim benim limonata. Sizi bilmiyorum, ne seversiniz? Bir de evde yapılmış buzlu çayları çok seviyorum. Sonra buzlu kahveler gelebilir. Peki ya hepsini birbirine karıştırsak? Yapmayın tabii ki öyle şeyler derken yapmışlar. Kahve tutkunları, kahveyi çok sevenler, kavrulma derecesini, kahve miktarını, tabakta bıraktığı tadı hepsini incelerler, bilirler. Biz o kadar, yani ben o kadar kahve tiryakisi olmasam da kahvenin tadını tek almayı seviyorum. Fakat şu sıralar limonatalı kahveyi deniyorlarmış. Peki siz duydunuz mu? Çokça deniyorlar. Kulaktan kulağa dolaşırsa, sosyal medya hesaplarında paylaşılırsa limonatalı kahvenin çok fazla içileceği söyleniyor. Yazın o sıcağında farklı bir tat isteyenlere hatırlatmış olayım. Kahvenin etkisiyle bakalım siz de tanışacak mısınız?

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel çözümleri de şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com. Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Mutlu cumalar. Hepinize güzel bir cuma diliyorum. Yok zannetmeyelim. Sadece pazartesi değil. Hafta sonunda tatil günlerinde de üzerimizde stres hissedebiliriz. Hayatımızda stresin olmadığı anlar yaratmak düşünülmek kadar değil. Peki siz uzaklaşmak istiyorsanız, üzerinizdeki stresi atmak istiyorsanız eğer hayal kuracaksınız. Hani çocukken hep hayal kurardık ya. İşte çocukken kurduğumuz hayaller gibi masum ve basit olmasa da yine de hayal kurmaya devam edelim. Yaşımız kaç olursa olsun. Meditasyonu deneyebilirsiniz. Stresten çok hızlı uzaklaştırıyor. Kaslarınızı gevşetmek için egzersiz yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz birine sarılabilirsiniz. Bu kadar kolay aslında. Eğer etrafınızda sevdikleriniz yakınınızdaysa bol bol sarılın onlara. Bir sanat eseri oluşturabilirsiniz. Tabii kendi çapınızda. Ya da kendinize ne iyi geliyorsa aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Üzerinizdeki stresi çok kolay atabilirsiniz aslında. Biraz da şu telefondan uzak kalmakta fayda var diyelim.

karşınızdakini anlamaya çalışıyor musunuz? Peki anlayabiliyor musunuz? Anlamaya çalışmak ayrı bir mevzu. Karşınızdakini anlamaya çalışmak gerekir mi? Bunu bilmek ayrı bir mevzu. Çünkü karşınızdaki insanın neden öyle davrandığını, saatlerce düşündüğünüzde, söylediği bir cümleyi tekrar tekrar analiz ettiğinizde ya da davranışlarının altında gizli anlamlar olduğunu, ilişkilerde çokça görülen, yaygın görülen bu tuzağın içine düşürsünüz eğer, çift terapistleri, uzmanlar, partnerinizi anlamaya çalışırken yönünü yorabilirsiniz diyorlar. Bazen insanlar bir şeyleri anlatmaya çalışmazlar, direkt söylerler. Biz altında anlamlar arıyoruz. Üstüne fazla fakat neyi kastettiğini, ben böyle yaptı diye düşünürken aslında gizli bir mesaj vermediğini, net bir şekilde size anlatmak istediğini anlattığını anlarsınız çokça zaman sonra. Bu yüzden partnerinizi anlamaya evet çalışacaksınız ama çok da karmaşık biriyse kendinizi yormayacaksınız diyorlar. Zira karmaşık insanlar da net cevap veriyorlar. Bazen biz karıştırıyoruz o net cevapları. Size net olan insanlar olsun hayatınızda. Net demiyorsa hayatınızda olmasınlar.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

günün en güzel saatlerini karşılarken, kahvenizi yudumlamışken, yudumladığınız kahveyle ağzımızdaki bakterilerin biraz daha çoğaldığını düşünüyorum. Bu konu birazcık tatsız gibi gözükse de aslında bilmemiz gereken mevzulardan. Ağzımızdaki bakteri çeşitliliğinin depresyonla bir bağlantısı olabileceğini söylemişler. Şöyle bir detay vereyim size. Ağzımızda 500 bir trilyon arasında bakteri var ki bağırsak mikrobiyonundan sonra ağız boşluğu insan vücudundaki en büyük ikinci mikrop topluluğuymuş. Bu önemli detayı da öğrendikten sonra aslında bu mikroorganizmaların depresyonun teşhis ve tedavisinde çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani ağzımızdaki bakterilerin iyi kötü olması, az ya da fazla olması bizim depresif olmamızı tetikleyebiliyormuş. O halde kahvemizi yudumlayalım, mutlu olalım. Bakteriler de kendi halinde takılsınlar diyelim. Günaydın, gününüz güzel başlasın ama mutlu olmak için ne kadar fazla şeye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Fakat bir yandan da mutlu olmak için ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yıllar geçtikçe kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor, kuşaklar değiştikçe her birimiz farklı oluyoruz. Misal Amerika'da, İngiltere'de araştırmacılar binlerce insanı, aynı yaşta önceki nesillere kıyasla biyolojik olarak daha hızlı göründüğünü ortaya çıkartmışlar. Daha hızlı yaşlanıyor. Çünkü yani hepimiz biliyoruz cevabı. Sosyal medyada paylaşılan o içeriklerde bulunan küçücük yaşlarda tanıştıkları kozmetik ürünleri yüzünden. Oysa ki bizim zamanımızda kozmetik ürünleri biz en fazla annemizin midelerde kırardık, sonrasında bir daha zor işitirdik. Şimdikiler öyle mi? Onların kocaman bir kozmetik dolabı var. Bu yüzden de biyolojik olarak daha yaşlı çünkü doğal yaşanıyorlar. Aynı zamanda bu araştırmada kan değerli çeşitli biyolojik göstergelerin de daha yaşlı bir profil olarak karşımıza çıkarttığını ortaya çıkartmış. Kendinize iyi bakın gençler. Yeni kendine çok iyi bakmıyor. Bol bol hareket edin. Dans edin. Sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Hayatın tadını çıkartın.

Size de oluyor mu? Telefonu elinize aldığınız vakit saatlerce ekrana kilitleniyorsunuz. Bir 5 dakika bir şeye bakayım diye elinize aldığınızda telefonu, olay bitiyor. Ekranı kaydırdıkça size ekran başına kilitleyen, hatta kaygı, tükenmişlik gibi olumsuz duygularla tetiklenen felaket haberlerine de dalıyorsunuz. Eğer uzmanlar yeni bir panzehir öneriyorlar. Buna Bloom Scrolling demişler. Bloom Scrolling, yani felaket haberlerine dalma, haberleri sürekli kaydırma alışkanlığına karşın stres kaynaklarından arınıp da zihninize iyi gelecek paylaşımlara da yer verin diyorlar. Böylece Bloom Scrolling ile sanat, dua, faydalı bilgiler gibi sayfaları takip edip kasıtlı olarak bu içeriklere bakacaksınız diyorlar. Ben bunu bakmayın en güzel. Hayata bakın, ağaçlara bakın, gökyüzüne, bulutlara bakın, kuşlara bakın, biraz martıları, biraz kedileri seyredin. Kendinize daha iyi geldiniz. Sosyal medyadaki ya da dijital dünyadaki doğa görüntüleri haricinde gerçek dünyayı seyretmek daha iyi geliyor. Felaket haberlerine dalmayın. Açın radyonuzun en sevdiğiniz şarkılarla devam.

0: Gözlerimiz fotojenik.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şu sıralar özellikle sıcak havalarda deliksiz bir uyku uyuyor. Evet, uzmanlar bu deliksiz uykunun sırrını keşfetmişler. Üstelik sıcak yaz gibi lazım. Eğer sıcaktan rahatsız uyuyorsanız, çok bilinmek bir şey söylemişler. Evin içini serin tutun. Klimanız yoksa buharlaştırıcı soğutucular var. Onları deneyin. Doğal el yaptı nefes alan yatak takımını kullanın. Yatak soğutma petleri kullanın. Katmanlı tekstiller kullanın. Karanlık perdeler kullanın. Ama tabii elinin alması gerekiyor. Bunlar bilinen şeyler. Ancak siz yatmadan önce çok soğuk su içmeyin diye hatırlatmış olayım. Zira çok soğuk içecekler tükettiğinizde vücut ısıyı dengeleyebilmek için hararet artıyor. Dolayısıyla vücut kendini biraz daha fazla sıcak, fazla soğuk aldıkça. Bu yüzden çok soğuk içecekler tükettiğinizde harareti arttırdığını hatırlatmış olayım. Böylece bunları bildiğinizde daha deliksiz olacaksınız. O halde bu saatlerde uyumak şartıyla diyelim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

gençlere, çocuklara en sevdiği yemeği sorsak herhalde hamburger patates derdi. Evde yapılan makbuldur ama bir de yanında o gazlı içecekleri tükettiğimizde çok da sağlıklı olmuyor. Çünkü fast food ağırlıklı beslenmenin etkileri insanda fast food tarzını çıkartmış. Depresyon, kaygı, hafıza sorunlarıyla etkilendiriyorlar fast food'u. Sadece kilolarda mı? Beyni de hatırlatmış olayım zaten bu sıcaklarda çok fazla yemeğe fast food'un kalmak şartı.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

2022'deki yılın yalancı hayatın ritminde. Şarkıyı dinlemişken yalancı şahidim geldi bu arada aklıma. Son dönemde konserlerde çokça söylüyordu yalancı şahidim. Fatih Eylül'ün şarkısı 2004'te seslendi. Sanki biz İdis yorumuna daha mı fazla sevdik diye düşünürken büyük ilgi gördüm. Tabii ki de büyük ilgi gördüm. İdis kaydı yalancı şarkı. Kaydı şimdi pek çok şarkıyı yorumluyor. Kendine pek çok şarkıyı yeniden seslendiriyor. Sevgili İdis hepsini ayrı seviyor.

günün en güzel saatlerini paylaştığımız hayatın ritminin bugünü sunuyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Ben Rayna'nın mikrofonunu sunuyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirin. Pazartesi.

Neyse her gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri de şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Smartphone'a veya telefondaki uygulamamızda %80 yağmur gördüğümüzde beynimiz otomatik olarak şu iki senaryodan birini yazar. Mesela İzmir'in %80'ine yağmur yağacak, %20'si kupkuru kalacak. Bugün 10 saatlik bir zaman dilimi varsa bunun 8 saati boyunca durmaksızın yağmur yağacak olarak da düşünebilirsiniz. Eğer gökyüzü bugün mevcut şartlarda tam 100 kez aynı günü uyansaydı bu paralel evrenlerin 80'inde o bölgede en az bir damla yağmur düşecekti. Kalan 20 senaryoda ise hava kuru geçecekti anlamına geliyor yani. Biliyorum bu anonsa kafa çok daha fazla karışmış olabilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

SpaceX'in halk arzından sonra Elon Musk resmen tarihin ilk dolar trilyoneli oldu. Hani o bol sıfırlı rüyalarımız var ya, Elon abi o sıfırları yan yana dizip üzerine bir de ejderha kurdu desek yeri. Kimin parası ne kadar yer kaplıyor hesaplaması yapıyor haberciler. Mesela ortalama bir vatandaşın parası şöyle baksak, hani evdeki salonun halısını ancak kaplıyor. Üst gelir grubu milyonerlere baktığımızda şöyle güzel bir futbol sahasını yeşilden yeşile kaplıyor. Elon Musk'ın ki 1 dolarlık banknotlar halinde yere sermeye başlasak ne mahalle kalıyor, ne şehir, ne de ülke. Evet, o kadar çok paradan.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

çorbaların listesini güncelledi. Gurur duyuyoruz. Gaziantep boşuna UNESCO teşkili gastronomi şehri demiyoruz. Çorbası bile Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor. Beyran çorbası dünyada ikinci sıraya yerleşmiş. İtalyanların minestronesi, Japonların rameni, Fransızların soğan çorbası beyranın arkasından tir tir titriyor. Yani evet, beyran çorba olarak geçiyor ama aslında benim için ana yemek yani, onu da belirteyim.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, dünyanın en iyi çorbaları açıklanmış. Beyran'la ilk sıradayız. E sadece Beyran mı var eylem diyorsunuz değil mi? Hayır, elbette. Mercimek çorbası da 12. sırada. Listenin zirvesinde ne var derseniz Paraguay mutfağından Wori Wori adlı bir çorba var. Tavuk suyuna mısır unu ve peynirle yapılan küçük köfteler atıyorlarmış. Yani kulağa çok da fena gelmiyor aslında. Denemekte fayda var.

esneyenler, uykulu gözlerle direksiyon sallayanlar, alarmı 5 dakikada ertelesem ne olur ki diyenler. Gün içinde gerçekten enerjiye çok ihtiyaç duyuyoruz ama olmuyor, yorgun kalkıyoruz değil mi? Bu sabahları nasıl düzelteceğiz? Bununla ilgili önüme Gazete Oksijen'den şahane bir haber düştü. Uzmanlar toplanmışlar ve mutlu bir gün için sabah yapılması gereken 5 altın alışkanlığı anlatalım demişler. Öncelikle diyorlar ki alarmı ertelemeyin. Yatağı toplarsanız zihni toplarsınız. Işığa doğru koşun ve elbette bir bardak su hemen kalkar kalkmaz.

0: Alo.
1: Şey söyle.
0: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaşlıyız, yaşlanmak doğanın kanunudur falan diyoruz. Ama çılgın bilim insanları durmamışlar. İnsanları yaşlandırabiliriz demişler. Ve hücrelerimizin içine adeta bir fabrika ayarı kodu gönderiyorlar. Hücre o kodu okuyunca bir dakika ben yaşlı değilim aslında gencim diyor ve gençleşmeye başlıyor. Cidden yani 3-4 cümlede toparlamaya çalıştım ama hikaye tam olarak böyle. Peki şimdi ne olacak derseniz bilmiyoruz, ilk defa bir insanla denemişler bu çalışmayı. Yani artık birbirimize bence gelecekte en azından kaç yaşındasın diye sormayacağız.

Çok acayip bir araştırma. İspanya ve Japonya'daki bilim insanları üşenmemişler ve araştırmışlar. Üstelik yüzlerce insanı sokaklarda takibe almışlar. Sonuç ne çıkmış derseniz, insanlar hiçbir hedefi olmadan öylesine yürürken sağ yerine sola dönmeye çok daha yatkınlarmış. Resmen yani fabrika ayarlarımızda gizli bir sola çekme eğilimi var.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Maaş gününe şafak sayanlar, kart ekstresine bakarken gözü seyirenler. Gerçekten geçim sıkıntısı, maaş kaygısı hepimizi çok etkiliyor değil mi? İnsan zekasını da etkiliyormuş. Kafa sürekli faturada, kirada olunca beyin işlemcisi kasılıyor. Yani son zamanlarda adınızı, anahtarınızı falan unutuyorsanız kendinize kısmayın. Hepimiz

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri de şehirler arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Açken sizler de canavara dönüşüyor musunuz? Bir şeyler atıştırdıktan sonra sakinleşenler. Açlığın ruh halimizi direkt negatife bağlamasının bilimsel bir nedeni varmış. Ama işin en bombası ne biliyor musunuz? Vücudun enerji sinyallerini daha iyi fark eden, yani şu an kan şekerim düşüyor, sinirim ondan diye durumu erken uyanan akıllılar bu sinir krizlerinden hiç etkilenmiyorlarmış. Yani olay tamamen farkındalık.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şöyle bir 43 yıla baktığımızda tarihin en hareketli birkaç yüzyılını sığdırsak yeri yani. Ama bakın buradayız. Hala en sevdiğimiz şarkıda sesi sonuna kadar açıyoruz. Geçmişin tozunu yutup geleceğe gülümsemeye devam ediyoruz. Madem dünya bu kadar hızlı dönüyor, biz de hızımızı kesmeyelim o zaman.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldi. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü 0 kilometre bir haftada Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Bakalım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye. Hayatın ritmini değiştirelim. Cuma günün tadını çıkartmak isteyenler için önümüzde 4 günü ve 2 saat var. Bugün de hayatın ritmini. Ben Rana Mikrofonu'nda sunuyorum. Çok sevdiğiniz şarkılar. Günün yüzden haberleriyle bu cuma gününde hayatın ritmini.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

hem aşk şarkılarını hem de eğlenceli şarkıları o kadar güzel yorumluyor ki Buray. Her şarkının tadını başka unutmadım ben. Bu kez kaç sana bana dedi hayatım hepimde. Peki Göksel'le devam edeceğiz. Bugüne kadar pek çok kez aşk acısı çektiğini itiraf eden Göksel, sanırım bu acıyı en güzel şarkılarına yansıtıyor değil mi? Tutmada devam ediyor. Uzun yıllarda müzik Canım ve dinleyelim. 2020

Şimdi yazın tabii ki soğuk içecek tüketmek istiyorum. Bunun geçilmezim benim limonata. Sizi bilmiyorum, ne seversiniz? Bir de evde yapılmış buzlu çayları çok seviyorum. Sonra buzlu kahveler gelebilir. Peki ya hepsini birbirine karıştırsak? Yapmayın tabii ki onu derken yapmışlar. Kahve tutkunları, kahveyi çok sevenler, kahve miktarını, davatta bıraktığı tadı hepsini incelerler, bilirler. Biz o kadar, yani ben o kadar kahve tiryakisi olmasam da kahvenin tadını tek almayı seviyorum. Fakat şu sıralar limonatalı kahveyi deniyorlarmış. Peki siz duydunuz mu? Bunu çokça deniyorlar. Kulaktan kulağa dolaşırsa, sosyal medya hesaplarında paylaşılırsa limonatalı kahvenin çok fazla içileceği söyleniyor. Yazın o sıcağında farklı bir tat isteyenlere hatırlatmış olayım. Limonatalı kahvenin etkisiyle bakalım sizi tanıtacağım.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Mitten zu meiner Lieblingsinsage zu machen. Yok zannetmeyelim, sadece pazartesi değil, hafta sonu tatil günlerinde de üzerimizde stres hissedebiliriz. Hayatımızda stresin olmadığı anlar yaratmak düşünülmüyor değil. Peki siz uzaklaşmak istiyorsanız, üzerinizdeki stresi atmak istiyorsanız eğer hayal kuracaksınız. Hani çocukken hep hayal kurardık ya, işte çocukken kurduğumuz hayaller gibi masum ve basit olmasa da yine de hayal kurmaya devam edelim, yaşımız kaç olursa olsun. Meditasyona deneyebilirsiniz, stresten çok hızlı uzaklaştırıyor. Kaslarınızı gevşetmek için egzersiz yapabilirsiniz, nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz birine sarılabilirsiniz. Bu kadar kolay aslında. Eğer etrafınızda sevdikleriniz yakınınızdaysa bol bol sarılın onlara. Bir sanat eseri oluşturabilirsiniz. Kendi tutunuz. Ya da kendinize ne iyi geliyorsa aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Üzerinizdeki stresi çok kolay atabilirsiniz aslında. Biraz da şu telefondan uzak kalmakta fayda var diyelim.

karşınızdakini anlamaya çalışıyor musunuz? Peki anlayabiliyor musunuz? Anlamaya çalışmak ayrı bir mevzu. Karşınızdakini anlamaya çalışmak gerekir mi? Bunu bilmek ayrı bir mevzu. Çünkü karşınızdaki insanın neden öyle davrandığını, saatlerce düşündüğünüzü, söylediği bir cümleyi tekrar tekrar analiz ettiğinizi ya da davranışlarının altında gizli anlamlar olduğunu. İlişkilerde çokça görülen, yaygın görülen bu tuzağın içine düşünseniz eğer, çift terapistleri, uzmanlar, partnerinizi anlamaya çalışırken yönünü yorabilirsiniz diyorlar. Bazen insanlar bir şeyleri anlatmaya çalışmazlar, direkt söylerler. Biz altında anlamlar ararız. Üstüne fazla fakat neyi kastettiğini, ben böyle yaptı diye düşünürken aslında cizli bir mesaj vermediğini, net bir şekilde size anlatmak istediğini anlattığını anlarsınız çokça zaman sonra. Bu yüzden partnerinizi anlamaya evet çalışacaksınız ama çok da karmaşık biriyse kendinizi yormayacaksınız diyorlar. Zira karmaşık insanlar da net cevap veriyorlar. Bazen biz karıştırıyoruz o net cevapları. Size net olan insanlar olsun hayatınızda. Net demiyorsa hayatınızda olmasınlar.

Günün en güzel saatlerini karşılarken, kahvenizi yudumlamışken, yudumladığınız kahveyle ağzınızdaki bakterilerin biraz daha çoğaldığını düşünüyorum. Birazcık tatsız gibi gözükse de aslında bilmemiz gereken mevzulardan, ağzımızdaki bakteri çeşitliliğinin depresyonla bir bağlantısı olabileceğini söylemişler. Şöyle bir detay vereyim size. Ağzımızda 500 bir tinyon arasında bakteri var ki bağırsak mikrobiyonundan sonra ağız boşluğu insan vücudundaki en büyük ikinci mikrop topluluğundur. Bu önemli detayı da öğrendikten sonra aslında bu mikroorganizmaların depresyonun teşhis ve tedavisinde çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani ağzımızdaki bakterilerin en kötü olması, az ya da fazla olması bizim depresif olmamızı tetikleyebiliyormuş. O halde kahvemizi yudumlayalım, mutlu olalım. Bakteriler de kendi halinde takılsınlar diyelim. Günaydın, gününüz güzel başlasın ama mutlu olmak için ne kadar fazla şeye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Fakat bir yandan da mutlu olmak için ne kadar az şeye ihtiyacımız olduğunu

0: gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm. Sen hep yanlışı gördün gördün. Yarınlarım sana sürgün.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yıllar geçtikçe kuşaklar değişiyor, nesiller değişiyor, kuşaklar değiştikçe her birimiz farklı oluyoruz. Misal Amerika'da, İngiltere'de araştırmacılar binlerce insanın aynı yaşta önceki nesillere kıyasla biyolojik olarak daha yaşlı göründüğünü ortaya çıkartmışlar. Daha hızlı yaşlanıyor. Çünkü yani hepimiz biliyoruz cevabı. Sosyal medyada paylaşılan o içeriklerde bulunan küçücük yaşlarda tanıştıkları kozmetik ürünleri yüzünden. Oysa ki bizim zamanımızda kozmetik ürünleri en fazla annemizin yüzünden kırardık, sonrasında bir daha zar işitirdik. Şimdikiler öyle mi? Onların kocaman bir kozmetik dolabı var. Bu yüzden de biyolojik olarak daha yaşlı dış görünüş olarak daha hızlı kırıklar. Çünkü doğal yaşanıyorlar. Aynı zamanda araştırmada kan değerleri çeşitli biyolojik göstergelerin de daha yaşlı bir profil olarak karşımıza çıkarttığını ortaya çıkartmış. Kendinize iyi bakın gençler. Kendine çok iyi bakmıyor. Bol bol hareket edin. Dans edin. Sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Hayatın tadını çıkartın.

size de oluyor. Bu telefonu elinize aldığınız vakit saatlerce ekrana kilitleniyorsunuz. Bir 5 dakika bir şeye bakayım diye elinize aldığınızda telefonu, olay bitiyor. Ekranı kaydırdıkça size ekran başını kilitleyen, hatta kaygı, tükenmişlik gibi olumsuz duygularla tetiklenen felaket haberlerine de dalıntınızda yer, uzmanlar yeni bir panzehir öneriyorlar. Buna Bloom Screening demişler. Bloom Screening yani felaket haberlerine dalma, haberleri sürekli kaydırma alışkanlığına karşın stres kaynaklarından arınıp da zihninize iyi gelecek paylaşımlara da yer verin diyorlar. Böylece Bloom Screening ile sanat, dua, faydalı bilgiler gibi sayfaları takip edip kasıtlı olarak bu içeriklere bakacaksınız diyorlar. Ben de bakmayın en güzel. Hayata bakın, ağaçlara bakın, gökyüzüne, bulutlara bakın, kuşlara bakın, biraz martıları, biraz kedileri seyredin. Kendinize daha iyi bakın. Sosyal medyadaki ya da dijital dünyadaki doğa görüntüleri haricinde gerçek dünyayı seyretmek daha iyi geliyor. Felaket haberlerine dalmayın. Açın radyonuzun en sevdiğiniz şarkılarla devam.

Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

şu sıralar özellikle sıcak havalarda deliksiz bir uyku. Uzmanlar bu deliksiz uykunun sırrını keşfetmişler. Üstelik sıcak yaz gibi lazım. Eğer sıcaktan rahatsız uyuyorsanız, çok bilinmiş bir şey söylemişler. Evin içini serin tutun. Klima uygulaması, buharlaştırıcı soğutucular var. Onları deneyin. Doğal el yaptı nefes alan yatak takımları kullanın. Yatak soğutma petleri kullanın. Katmanlı tekstiller kullanın. Karanlık perdeler kullanın. Ama tabii bilinme alması gerekiyor. Bunlar bilinen şeyler. Ancak siz yatmadan önce çok soğuk su içmeyin diye hatırlatmış olayım. Zira çok soğuk içecekler tükettiğinizde vücut ısıyı dengeleyebilmek için hararet artıyor. Dolayısıyla vücut kendini biraz daha fazla tutuyor. Bazı soğuk aldıkça. Bu yüzden çok soğuk içecekler tüketmeyi harareti arttırdığını hatırlatmış olayım. Böylece bunları bildiğinizde daha deliksiz olacaksınız. O halde bu saatlerde uykumun şartıyla değilim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir arası taşınmanın en kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Gençlere, çocuklara en sevdiği yemeği sorsak herhalde hamburger patates derdi. Ve evde yapılmak buldur ama bir de yanında o gazlı içecekleri tükettiğimizde çok da sağlıklı olmuyor. Çünkü fast food ağırlıklı beslenmenin etkileri insanda fast food tarzını kaybetmiş, depresyon, kaygı, hafıza sorunlarıyla ilişkilendiriyorlar fast food'u. Sadece kilolarda mı? Beyni de hatırlatmış olayım zaten bu sıcaklarda çok fazla yemeğe fast food'un

2022'deki hayatım ritminde. Şarkıyı dinlemişken yalancı şahidim geldi bu arada aklıma. Son dönemde konuklarda çokça söylüyordu yalancı şahidim. Şarkısı 2004'te seslendi. Sanki biz İdis yorumuna daha mı fazla söyledik diye düşünürken büyük ilgi görüyoruz. Büyük ilgi İdis kaydı yalancı şahidim. Pek çok şarkıyı yorumluyorken pek çok şarkıyı yeniden seslendirmek için hepsini ayrı seviyorum.

günün en güzel saatlerini paylaştığımız hayatın ritminin bu günü. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Ben Rayna Mikrofon. Güzel bir hafta sonu geçirin. Güzel bir şey. Hayatın ritmiyle buluşmak. Hafta sonu. Hoşçakalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: de yak bari, zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: acaba.
1: Bir şey söyle.
2: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
3: Efendim, ne bitmesi?

gördüm. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür, öldür. Yarına görmesin ömrüm, ömrüm. Sen hep yanlışı gördün, gördün. Yarınlarım sana sürgün.

sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.